Aman sütü. Vay Yusuf, mubuwa bateri alabi. Newe na uchina man. Maninyo, newe na uchina, nchina nisi mleni. Hau, kasuna yi nikazi.